Ama ben her günü budan. Sürdükte her günü soyuz. Koni de düğü darım. Lansı gil ödmeden. Yer ödmüştan ağım ağım. Müzik kemen gibi sağdan.